buyede juyeto weka bana buyede juyeto bolla yoni ana biru kanien idi chakale gupira kwalo kia jo.